0: Molda.
1: Kanemim.
0: İman.
1: Kanem.
2: Kudüs.
0: İman. Molda.
1: Kanem.
0: Molda.
1: Kanemim.
0: İman.
1: Kanem.
2: Kudüs.
0: İman. Molda.
1: Kanem.
0: Molda.
1: Kanemim.
0: İman.
1: Kanem.
2: Kudüs.
0: İman.